0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız Big Housing Build hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından onaylanmıştır.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Evet değerli dinleyiciler, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar, güzel bir pazar günü sizlerle neredeyiz biz? Recep şu anda
1: UID
0: Melbourne ofisi. Melbourne kuluru mu oluyor burası?
2: Oxford Park kuluru arasında değil mi? Semt olarak ama kuluru geçiyor değil mi?
3: Evet, evet, adresimiz number 3 Moto Drive kuluru.
0: Evet. Evet, bugünkü programımızı bu kuruluşumuzun olduğu yerden yapıyoruz yayınımızı. Cuma günü de Kisbro'dandı. Artık iş yerlerimizi, toplum kuruluşlarımızı gezerek toplumumuza daha yakından tanıtmak için radyomuz bu görevi yapıyor diyebiliriz. Bugün programımızda UID Melbourne Başkanı, Başkanı Ali Yıldırım Bey birlikte bu programı organize ettik.